gitmiş mi nerede? Kahramaniyet de gelle ki mazına aş kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gellek. Bükevne vedin.

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekirli, kes kuş soru deramın.

evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuş soru zera min.

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içim hani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere tuan bir mağmur içama Bakın ya dediler abi şaret de destan kuşuma dedi dersim aciliz cüme dersim acı orayım Nadiş şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke acıma yeke Ezan usulü bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diye ke benzeri abi çabı gülle bismi teyli çapıl bir ece porkeje nakandile Gerdemler acı ota kondarayan tabi çartıyla bildi mi sen aşka faizli bir vermir Antara teyder bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gülya Mesel kuda tavan dedi kim Rami Sani gildi Vile ve Şekirin yanağı ve Ahmet ile terzeyde hakimi Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin Ekhep kep geber kuharam ne kerem kim gel yaban okun o çıkavurin Mesil ve terezü terez bağırı kod yapşamın akhiyalı kımakin rıge vaydil Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil Rabbi ne baye kurbaye şer kurbaye da bir çabır rasmete gemine. Azir şu

me hapsale mi temam ez heşir avdale ve der imana bavi tam gel o ves mi gemre de se khavi de na resul ya bu sefer da tavan dedim ramişana gildi megul ya na ve rahmeti.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Oğlum.
2: Bana ne önce misler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Bilbilan sad guld çavin çavl sad guld diydikin Mind bağı gul azaran yek gulu gul nar bes Mind bağı gul furuşan di acab rasmaki garib Khar tab'an gul destin gul peristan khar bes Ev cefaçu derj had zulmata bir hatta biçin Rahmeke carek neki hey zalim ev azar bes Gharq deryay gunahin teşne-i lutfa haqin Rahmeta amirzgaru şefqa gaffar bes Ehli dünyayı serasar dijminin min bin melah

0: Rouge, toujours rouge. Mon bonheur.
1: Roman'ın
2: önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

sını diyesin, hoş diyesin, var içim hani kan yapışım da kali kali. Zahri zahri ciddi gümek gümek biteri biteri tüm bir mağur içama. Bakın ya dedi la bişare dedi, sağ kuşum edeli dersim acili, cüme dersim acı orayım. Ne dişi ezleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca, yeke acıma yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diyeke. Ben zirabı çabı gülle bizmi teyli çapın vereyece porkeje nam kandile. Gerdan da rejo da pandarayan tabi çartil ya bindim sen aşka faizli ve ben rantara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesel kuda tavan dedi kim Rami sana gildi ve levi şekeril ya nagi ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ya kap kap geber kuharam ne kerem kim gel ya van okun o çıka vurun. Mesil ve teriz utarız bağlı rakot yap şemana hiyalu kımakin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. به ظالم هتونو زانی که لغه از بگه فریدی را بیمشم بیده کار کار جهه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله به در ایمان باوی تمه که لغه از بگه منه دست خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانه دکم را میشانه گلده مگونه یا ناغه وحمدی به در زهد حاکمی شمنه داربی لیه کرم کم لی عربه نظام مشید به ترد و ترد باوی راکو دیمشم بیده خیال و اسمگه به درد کل بخیال و جهد خمه وی دل آخ وای دل دل وای دل.

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min diriya te gülle, kes kuş soru zera min.

Derse işte lala ve ders yar zor za peşmergan Ankara u Bagdad Tahran un peşmergen kahraman un gori kaçamış van.

0: Valtim birim bebeğinin tehli, adı şüştüm bebeğinin tehli, kefakirim bebeğinin tehli, seremedane ve tavanı şedina bebeğinin tehli. Daha meser darani darbesta bebeğinin tehli, bir reyhısım bebeğinin tehli, danime kabro kabristani bebeğinin tehli. Danime kabra reşu tarih bebeğinin tehli, suvala akırna kırda bebeğinin tehli, terkine meleda bebeğinin tehli. Tiyser çave maha sardı kirin bebeğinin tehli, pişta hamdada kirin beca kiza çağırdı salih bu karubu khenli. Her salih daha berdir kadir emi muştu aza kasar miskini harami meyre kharab rabu berdeli zalim eysar her salih emi tamam mezevdu tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam da kirdi bir yakab şerrengi çütüm tehli tehliyamı yaka ben zirave. Çağab ve kirli bismi tehli çapil direce porke cenab kandile gazana zirave şeyde ayeli. Gidiye gel o ve şu iyi haftuniye mesel muhalefu ve tehebun tecbuna rami şahane ki zani asekir ver feyli. Tusir bi geyşale hafşale mi tamam ve zir rami şahane gezi tadı khazım qaribi. Gari miskini harami meyre kharabda zir gavri etu nahili.
1: Hafşale mi tamam ve haftuniye mesel muhalefu ve tehebun tehebun asri jibuna rami şahane ki kir ver deyli. E gidiye حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Bozat'ı ki Fenani Kule'ye Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'yı da Seka Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcana'yı Sin Esip'i Fenabelek Yaber Faşya'yı Bingul İsmi Kelatek İçya'yı O La Zerre Hul Kutab-ı Eşya Şare ve Hama'yı Şület ve Tehliya Mına Kalışı Nehi Nebun'u Cusur Ucu Sermay'ı Amr-ı Mesir Dekdal Beçen Tehlis Bir Çenam-ı Feyda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinalı La la sen ötü bir cihazı yok ahri gibi devran adı dünyayı İzhada ve tehelyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşava be Azi edi derdi edile kurabı beycun teyni kundu ve sübün ye kavadı mürün bi beycun teyni adı şüştü ve sübün ye bi beycun teyni Kefen kirin bi beycun teyni şere midane bir tavanı şedil abi beycun teyni tu deyne kabı ve sübün ye damı sırdaranı darbe sabı beycun teyni Bir rehisim bi beycun teyni beri midane kabrı kabristani bi beycun teyni danime kabrı reşit tarih bi beycun teyni سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نامه لذا بیرون تیلی تیسر شال ما خشاد کردن بیرون تیلی بیش تر خم داد کردن بیرون تیلی شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش تر یا خشاد

0: rouge, l'ombre rouge. Mon Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ez malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çen